0: be processed or leave for Morocco. And tickets for next year's Glastonbury Festival in England have sold out in just 42 minutes. Lucky fans celebrated as they secured entry to one of the world's biggest music events. Millions were left disappointed, as Connie Bowker reports.
1: For those who spent the morning staring at two green bars on their screen, getting tickets for the festival felt even harder this year. There was no Glastonbury last summer, which increased demand, and a new system was meant to ensure that each person only got one place in the queue, regardless of how many devices they were using. But if you missed out, there's another chance, with a resale of any cancelled or returned tickets in April.
0: BBC News.
2: Hello.
3: Ciao.
4: Grüß euch.
5: Hello.
4: Benim adım.
3: Mein Name ist...
5: My name is...
3: Mi chiamo Radio Fabrik.
2: Wir alle sind...
5: Die Radio Fabrik. Freies Radio für Salzburg.
1: Jetzt auf Türkisch.
6: Herkese merhabalar. Yine bir pazar ve yine dop dolu bir program. Heyecanla dinliyorum.
7: Biz Stadtteil und Weltradio, Radiofabrik.
8: Hey sevgili arkadaşlar, herkese kucak dolusu sevgiler. Bir klasik Radyo Fabrik DJ açılışı. Evet, yeniden pazar ve ben her zaman olduğu gibi mikrofon başındayım. Herkese selamlar, burası Premium Comedy Show. Burada moral bozukluğu kesinlikle yasak. Can sıkıntısına gelirsek o da yayın dışında. Kaka ise maalesef ki mecburi. Bütün esprilere gülmek zorundayız. Maalesef bu program büyük emeklerle hazırlanıyor. Elimizi taşın altına koyalım. Evet, kızlar hazır mı? Hemen onlara baktım. Oo, hepsi hazır programı. İnanılmaz şekilde pazar günü bekliyorlar dinlemek için. Herkes okey. Erkekler kendilerine güveniyor mu acaba? Ne konuda? Çünkü yine bir sürü tüy alacak ve erkekler tarzlarını yenileyecek ve DJ Erkan dinledikleri için daha popüler olacaklar etrafta. Hemen dikkat çekecekler. Yalnız oturanlara ne diyoruz? Evde yalnız oturanlar. Evet, onlar da yalnız değil. Çünkü biz programımızla onlara geliyoruz. Konuk oluyoruz. Evet, yine bugün birbirinden saçma, birbirinden acayip konularla karşınızdayım. Çünkü hayat zaten yeterince ciddi. Bırakalım da biz ciddi olmayalım. Kahvenizi alıyorsunuz, çayınızı koyuyorsunuz, sesi de biraz açıyorsunuz. DJ Erkan'ın o dayanılmaz kadife sesine aşina oluyor, aşık oluyorsunuz. Evet, herkes hazırsa bugün gülmeyen kalmayacak mottosuyla programımızı açacağız. 13. sezon Premium Comedy Show açılıyor ve DJ Erkan'la bu birlikteliğinizi başlatıyorsunuz. Mikrofon açık, enerji full, DJ Erkan.

Evet sevgili arkadaşlar, beraberliğimiz başladı ve devam ediyor. Evet, bu aralar Netflix'in de bir yere kadar olduğu ortaya çıktı. Sinemalar yeniden revaçta olacakmış arkadaşlar. Sinemalara ekran büyüklüğüdür işte, akustik yeni ses sistemleridir, ışıklandırmadır, klimadır vesairedir, daha kaliteli filmdir derken sinemaları yeniden harlamaya hazırlanıyorlarmış. Alıştınız tabii evde Netflix'e, o keyifler işte, tatlılar bilmem neler, kankalar, ortamlar, o sıcak ve bir yere gitmediğimiz ortam, bir de fiyatın ucuz olması, sinemalardan uzaklaşıverdik. Şimdi bilim adamları sinemaları yeniden harlama peşindeyiz diye açıklamalar yapıldı. Yani ne yapabiliriz diye bakarlarken ekranları büyüttüler. O senin o Netflix'ine benzemez kocaman ekranlar. Daha sonrasında neler oluyor? Sinemalarda daha güzel ortamlar. Bence dansöz falan çıksın önceden. Filmin öncesinde ya bir şey yapılması lazım artık. O kadar Netflix'e alıştık ki artık. Yani sinema bence ne yaparsa yapsın benim ilgimi falan çekmez ya. Mesela Spider-Man bence direkt yanımıza insanı atsın falan, tekrar ekrana katsın falan. Bir şey olsun yani. Veya film karakterleri sürpriz olarak yanımıza gelsin. Nasıl film ama ya falan deyip geri gitsin. Ya bunu hologramla bir şeyle yap yani. Çünkü bu kadar Netflix'e alışmış olan insanların yeniden sinemaya dönmesi bence çok zor gibi duruyor. Aslında öyle değil ha, yazın falan. Birçok arkadaşım hep karanlık sinemalarda filandı. Eskiden biz sevgilimizle filan sinemaya giderdik. Romantik olsun diye Merkan. Yo, güzel oluyordu filmler. Acaba eskiden çok sık sık gittiğimiz oluyordu. Filmler güzeldi. Hemen aklınıza bir sürü şey gelmiştir. Hayır tabii ki, filmler falan eskiden. Titanic'i düşünsen abi, sinemada nasıldı ama. O büyük ekranda çatır çutur geminin parçalanması nasıldı ama. Şimdi ben sinemalara genelde gittiğimde en büyük sorunum, mısırı hangi boya alıp almayacağım? Orta mı alsam, büyük mü alsam, bitirebilir miyim? Yeter mi bana? Kola veriyorlar sana nasıl bir kovayla? Elini tutuyorsun ve zar zor gidiyorsun ya. Kaç kere oldu biliyor musun? Genelde bir tane kovayla mısır veriyorlar abi adama ya. Ne abi, yiyeceğimiz ne kadar ya? Ne kadar mısır yiyebilirsin ki yani? Kovayla mısırla içerileri giriyorsun. Sinemalarda genelde ne oluyor? Filmler 2 saat. 1,5 saat kadar da reklam. Filmin film kadar reklam izliyorsun biliyorsun değil mi? Klimalar ne güzel. Sinema klima. İkisi birbirine çok karışıyor. Sinemalar ne güzel tarafı, iyi bir klima oluyor. Yani buz gibi ortamda film seyrediyorsun. Hele ki sıcak falansa. Oho. Benim sorunum, orta boy mu mısır alsam, büyük boy mu mısır alsam, mısır alsam mı? Benim problem bu. Genelde romantik aşk filmlerine girersen şunlar hazırlıklı olmaz. Ben geçenlerde mesela sinemada anlamadan sevgili koltuğuna oturmuşum. Yanıma da bir başka adam oturmuştu. İkimiz bir karanlıkta bakmadan oturmuşuz yani. Etraftaki insanların bize sürekli fokuslanmasından anlamadık. Ne oluyor abi, niye bakıyorlar bize bunlar ya? Yanlış işler olmuş yani. Yani adam bir şey, adam böyle bazen uyur gibi olup kafasını domuzuma falan koydu. Dikkat çekti. Yanlış oldu. Dedim ne oluyor abi, kafayı beri al ya. Otobüslerde biri uyur ya mesela, sana atlar mesela, uyandırırsın gene kafa. Öyle bir şey oldu yani. Sinemalara niye sevgili koltuğu koyuyorlar ki? Neden yani? Romantik filmlerde güzel oluyor. Tamam, güzel oluyor olabilir de bizi niye oraya koyuyorlar? İnsan bir otobüste bayan yeri var. Sinemada da yapsınlar. O koltuk sizin değil beyefendi. Kalkır oradan falan. Kimse demedi abi yani. Romantik filmlerde ben daha çok filmden çok yandaki çiftleri izliyorum abi. Acayip romantik. Ay ne kadar tatlı, görüyor musun? Onlara bakarken filmi kaçırdım. En sevmediğim saçmalık da filmin altyazılı olması. İki büyük boy kitap okumuş kadar altyazı okuyorsun. Bir şey kaçırdığın zaman da geri de alamıyorsun. Türkçe dublajı da genelde koymuyorlar. Kimileri havaya da giriyor. Ay bayılıyorum İngilizce dublaja. Neresine bayılıyorsun abi? Türkçenin yerini ne tutar ya? Bırak abi, kaldır şunları ya. Korku filmine gidiyorum. Daha çok yandakilerin korkmasından etkileniyorum. Bağırıyorlar falan mesela. Aa falan diye böyle. Yandakiler falan. Sinema çok az akustikse her şeyi duyuyorsun abi. Her şey. Nefes alışverişler oluyor. Hep karıştırıyorum. Sinemadakinden mi geliyor? Oyuncu mu oynuyor? Yandakine mi bir şey oldu? Akustik ya. O yana bu yana bakıyorsun. Nereden geldi o ses falan diye ya. Telefonlar çalıyor mesela bazı filmlerde. Diyorsun ki Allah Allah, tarih öncesi filmi izliyoruz abi, nasıl olabilir ki? Bu telefon yoktu ki. Telefon niye olsun? Yandaki birinin telefonu. Filmde gibi çıkıyor ama. Akustik olunca böyle yani. Neler neler oluyor biliyorsun. Sonuçta herkes filmde bazen sessiz oluyor. Bazı heyecanlar da na na na na, korku filmlerinde ağır müzikler falan oluyor ya. Birisi öksürdüğü zaman ambiyans bozuluyor.
Neticede filmler elbette ki çok güzel. Sinematik bilim adamları diyorlar ki sinemadan çok uzaklaştık. Ne kadar mutluyduk aslında var ya, her şeyin eskileri çok iyi de abi öyle bir şekilde ilerledik ve çıktık ki moddan, yani geriye dönmek gerçekten çok zor ya. Bak, bütün insanları ne yaptılar biliyor musun farkında olmadan sevgili dinleyiciler? Ne yaptılar bütün insanları biliyor musunuz? Nedir abi? Rahata alıştırdılar. O kadar rahatladık ki mesela bak, yapay zekaya git, dikkat et. O kadar samimi ki sana. En yakın arkadaşından da ay canım bir şey söz, ay canım ay tatlım benim gel çözeriz falan diyor. Kankana gidiyorsun ya, kanka bir uzay ya. Senle mi uğraşacağız diyor.

0: Radyo Fabrik'te Premium Comedy Show devam ediyor.
1: Evet sevgili arkadaşlar, 13. sezon Erkan yanınızda. Conversation, uzun metrajlı sohbet. İstediğiniz gibi çevirebilirsiniz kafanıza göre. Evet, uzun zamandır programlarımızda görmeye hasret kaldığımız bir isim programımıza bomba gibi düştü. Mehmet Bostancı bizi dinliyor arkadaşlar. Evet, herkes şaşırmıştır çünkü adam uzun zamandır tatildeydi. Mehmet'in tatilleri meşhurdu. Senin benim gibi öyle bir iki hafta falan değil. Bir çıktı mı uzun. Olabildiği kadar mümkünatın tamamını zorlayan tatillerle adı çıkan adam. Evet, Mehmet genelde kendisini sevdirmeyi, daha doğrusu hasret bırakmayı, kankalığın has olmasını ve nasıl yapılması gerektiğini çok iyi bilen bir adam. Yani Mehmet'le kankaysanız kendinizi süper hissedebilirsiniz. Bu konuda netiz. Şimdi herkes büyük ihtimalle ah Mehmet'le kanka olsak neler olurdu diye merak ediyor. Bunu yaşamış ve şu anda çok iyi deneyimleyen ve bilen bir adam olarak hemen herkesi ekran başına, daha doğrusu yayın başına alayım. Anlatacağız. Bugün Mehmet Bostancı ile kanka olursanız neler olabilir? Mikile Mehmet'le neler yapılır? Mehmet'in en iyi olduğu noktalar. Şimdi Mehmet'le ev ortamları süper. Bu konuda hepimiz kesinlikle içimiz rahat olsun. Mesela Mehmet'le akşam pizza eğlencesi yapılabilir. Bu konu yani arıza falan çıkarmaz. Pizza var kanka, ne diyorsun? Oo, atlarım der. Yer yani. Kokoreçte de bu arada çok iyi. Ya Mehmet'le en son takıldığımızda mercan kokoda bayağı bir koko vurduk. Kola, bir de kola içiyor. En iyi tarafı bu. Kola içene hastayımdır. Çünkü kola içen olduğu gibi durur. Diğerleri ne gibi sorunlar çıkar? Diğerleri ne olacak? Gecenin nereye gideceği belli değil. Mehmet kolacı olduğu için, en azından kolayına kaçan biri olduğu için kokoyla Mehmet kombini. Karaoke gecesi. Bak, bu adamın sesi. Bir dönem jingle çalışması yapıyordu bana. Ben mesela diyordu gecenin bir saati ses atıyordu. Ne diyor acaba diye açıyordum. Jingle yapmış adam. Kanka sana şöyle uygun, kulağına uygun bir jingle yaptım. Bir dinlesene. Ne diyor mesela, zaman zaman böyle, her zaman değil. Gelin DJ Erkan'ı dinler. Adam olur ayık olundan falan gibi şeklinde. Kanka sen serzenişin atmışsın. O jingle bu, çak gitsin. Yayında bak, dene de bak ne oluyor, kızlar düşmüyor mu sana? Takar takar, teker teker falan diyordu. Nedir bu adamın? Demek ki karaoke'si de iyidir yani. Karaoke şöyledir mesela. Gittiğin ortamlarda şarkı karaoke olur ya. Mesela biri box'ı alır gelir mesela. Mikrofonda dayamış, herkes şarkı söyler. Hiçbirimiz de beceremeyiz. Mehmet de bence karaoke olur. Bir tek noktada hiç bugüne kadar konuşmadığımızı şimdi yayından soracağım. Ben PlayStation seven adam hastayım ya. PlayStation bir kere bayıldığım bir şeydir yani. Eğer bir kanka da PlayStation'da varsa canıma comcom. Hele ki turnuva. Street Fighter falan mesela, işte FIFA falan, onlarla pek işim olmaz da ya, ilerlemeli oyunlar falan. Bunlara hastayım. Hele ki böyle Atari geçmişi olan, böyle arkade salonlarından gelme bir adamsa of, konular sabaha bulur. Ha gece. Gece mesela en sevdiğim, kankada aradığım özellik, gece burger krizimiz tutabilir mesela. Kalk kanka, gel bir burger vuralım, ne diyorsun? Eğer bu yok ya bizden geçti yaşımız falan böyle diyorsa at o kankayı direkt balkondan aşağı. Ama eğer ya, tamam hemen çıkıyoruz haydi. Böyle boxer'la falan, böyle o anki pozisyonuyla, işte terlikle merlikle, işte ne giydiğine bakmadan dışarı akan kanka candır. Bazı kankaların arabası oluyor mesela, direkt ne yapıyor? Gel bir Ortaköy yapalım. Ortaköy'de ne yapıyoruz? Direkt Ortaköy'de sahile çekiyoruz. Ayakları da dışarı uzatıyor. Çekirdek çitliyoruz. Fazlası bizi bozar. Fazlası mesela işte kulübe girebilirsin. Dışarıdan birilerini kafalayabilirsin. Dam yakalayabilirsen içeri akabilirsin falan da, bunlar zor kısımlar yani. Ben bugüne kadar kankamla Max Ortaköy'de caminin biraz ilerisinde falan, o Arnavutköy taraflarına gitmişimdir genelde Tesisatlı Şahin'le kırmızı ışıkta yanarken. Yani benzin ucu ucuna, yani bizi götürdü götürecek falan, işte o şekilde çak gittik. Tesisat benden, araba kankadan, ortamda diğer kankadan. Yanımızda hiçbir zaman kızlar olmazdı, kızlar o lükstü. Belki dışarı çıkan, sigara içmeye çıkan kızları belki kafesleyebilirsek bir ihtimal dışarı içeri girerdik. O da belki yani. Evet, bowling seven kankalar hastayım, bowling. Bowling güzel bak, ortam iyi, böyle ışık, böyle leon ışıklarıyla içeride bize ayakkabı veriyorlar. Niye? Kayıp düşmeyelim diye. Top veriyorlar sana, ortadan 3 delikli. Onları bulacaksın da parmağı sokacaksın da topu ayarlayacaksın, açacaksın da ooo. Ama oranın ortamı güzel oluyor böyle. Müzikler ekstra, böyle sanki kendini böyle süper, yani süper bir salonda gibi hissettiriyor. Bowling çok giderdim eskiden. Gidiyor musun Erkan? Hayır, Mehmet Bostancı ile bir daha denk gelirse gidebiliriz yani. Erkan teklif mi bu? Yani niye olmasın ki? Hazır yakaladık adamı yayını da dinlerken. Değerlendirelim. Benim en sevdiğim ortamlardan bir tanesi eskiden şey vardı. En saçma bulduklarımdan biriydi, masa tenisi. Ya çok saçma değil mi abi? Küçük bir şey. Topu denk getiremiyorsun, devamlı düşüyor falan. Hayır, tenis oynayan kızlara bayılırım yani. Tenis biliyorsun yani, sevelim diye her şey yapılmış olan bir spor. Kızların giyimleri, işte ortam, dışarıda oynanabiliyor olması vesaire. Tenis süper. Sarı topu için bile oynanır. Sarışın kızlar da oynuyorsa ekstra iyi. Ama masa tenisi çok saçma değil miydi ya? Ya bunu Squid Game'de oyun diye koysalardı bence tamamı gitmişti birinci oyunda. Ya saçma bir şey değil mi ya masa tenisi? Tenis okey ama masası niye bilmiyorum. Son olarak bir kankayla yapılabilecek en güzel aktivite pikniğe gitmektir. Niye, kendi kendine gidemiyor muyuz? Kanka derken orada Mehmet'le beraberi kastetmiyorum. Abi, baştan böyle dedik ya, öyle değil. Bütün kankalarla pikniğe gidebilirsin, top oynarsın, yeşillik vardır, ortam vardır. Evden ne getiririz? Gazete kağıdını sararız, domates, biber filan. Bizim max şeyimiz odur, başka ne olacaktı yani? Olaylar bunlar. Arkadaşlar, kankalara niye girdim? Aslında bu anonsun başlığı kankalarla takılabilecek ortamlardı ama Mehmet yayına bomba gibi düşünce Mehmet üstünden verdik anonsu. Sonuçta havalar soğukluyor. Önerileriniz varsa siz de bize yazın. Artık evlere ya ağır ağır kaçmaya başlayacağız. DJ Erkan yayınları da bir yere kadar. Neticede havalar artık soğuyor ve ev ortamları daha bir dikkat çekici noktaya doğru geliyor. Büyük ihtimalle sizin de bu konularda önerileriniz vardır. Havalar soğuduğunda kankalarla neler yapalım?

Evet sevgili dinleyenler, tekrar hoş geldiniz Erkan Radyonuz'da. Evet, az önce Mehmet Bostancı'ya kafamıza göre saydırdık ve Mehmet'in cevaplarını aldık. Bir kere direkt şuradan girmiş adam, masa tenisine bayılırım demiş. Vay be, ilk defa duyuyorum bir masa tenisi seven birini ve adam diyor ki hiç mütevazı olmayacağım, bu konuda duayenim diyor, ödüllerim falan var diyor. Masa tenisi mi? Asla yapamadığım bir şey ya. Benim için yani kısa bir dar alanda bir paslaşma yani masa tenisi. Bir kere hiç unutmuyorum. Türkiye'de masa tenisi turnuvası yayınlanmıştı. Mesela Mehmet'le ben oynuyoruz mesela. Mehmet Erkan, Mehmet Erkan, Erkan Mehmet, Erkan Mehmet gibi bir şeydi bu. Bunu araştırırsan görürsün yani. Türkiye'de bu tarz yarışmaları ilk defa TRT yayınladığı zaman adam ne anlatsın yani, bu futbol gibi olmayınca ne desin yani. Evet, Mehmet Bostancı'nın bu arada Mehmet'e yazılacak olanlar için ekstra bunu biyografisinden veriyoruz arkadaşlar canlı. Kendisi masa tenisi meraklısı. Yani profiline gideceksen masa tenisi seviyormuşsunuz diye duydum diye direkt kendisini şu an yazabilirsin. Büyük ihtimalle dönecektir. PlayStation'da fazla iyi olmadığını çok duyduk, öyle fazla iyi değil. Sen bir gel var ya, of, profesörü yaparız seni, merak etme. Herkes benimle kanka olmayı başaramaz demiş, tamam havalı bir adamsın belli. Evet, yayına katıldığın için de tekrar teşekkürler. İyi ki varsın, bu yayının önemli insanlarından birisi Mehmet Bostancı'ydı. Evet, belki Mehmet kadar popüler değilim ama bir ara geçenlerde şöyle bir araştırma yaptım ve dedim ki acaba herkesin konuştuğu bir isim olabilmek için ne yapmalıyım? Evet, araştırmalarım sonucunda bir sürü öneri geldi. Yani bunu Google'a, şuraya buraya, ansiklopedi birkaç tane okuduk ve etrafı gırgır şamata baktık. Etraftaki insanlara sorduk ve herkesin konuştuğu kişi olmanın nasıl olabileceğine baktım. Uzmanlar şöyle diyor. Herkesin konuştuğu biri olmak istiyorsan her ortama gir. Ayrım yapmaksızın nerede bir insan var oraya git gir. Bir şekilde ak oraya diyor. Ve selam vermeliymişiz herkese. Şimdi bak, Avusturya'da şöyle bir klasik var. Yani Avrupa'ya çıkanlar bilir. Burada herkes herkese maalesef ki, maalesef değil aslında güzel bir şey bu, selam verir. Tabii selamun aleyküm, naber kanka şeklinde. Herkes halo der sana yani. Hani mesela birisiyle tanışmak için bir selam versem gerisi gelir diyorsun ya, Avusturya'da bu otomatikman donanımda var. Mesela ben ilk geldiğimde buraya, ilk geldiğim zaman hiç çok net hatırlıyorum yani yaklaşık bir 20 yıl kadar evvel. Abi sokakta yürüyorum, herkes selam, halo, halo, selam falan diyor bana. Diyorum Allah Allah, nereden tanıyorlar abi? Bu kadar beni tanıyor olamazsınız ya. Yani sana selamını verdik, gerisini de sen getir artık Erkan gibi. Herkes herkese selam veriyor. Selam ver. Türkiye'de yapıyor musun onu? Her gördüğüne selam vermiyorsundur büyük ihtimalle yani. Mehmet hariç herkese. Ben burada bu konu var, çok var yani. Sokakta yürürken insanların hemen selam verdiği, hemen yani bir adımda sen atsan gerisinin geleceği belli yani. Uzmanlar diyor ki çok konuşulan biri olmanın yolu, her girdiğin ortama gir ve herkese selam ver. Farklı bir tarzı isteniyor bizden bir de, yine çok konuşulmanın yolu olarak mesela herkes aynı giyiniyorsa değişik giyin diyor. Şimdi sokak mesela Mabel Matiz gibi giyinsek nasıl olur? Bak, Mabel Matiz'in kliplerine hastayım. Giyimleri falan da çok iyi ama şu an gördüğüm muamele belli. Adamı gene içeri aldılar. Alacaklar ya da 3 yıl falan yazdılar üstüne. Niye? Farklı olduğu için. Marjinallik böyle bir şey ya. Herkesin marjinal ol diye gazlıyorlar. Oldukları gibi de topluyorlar. Meğer biz ortaya çıkalım diye gazlıyorlar belli. Yine konuşulmanın yollarından bir tanesi esprili biri olmaymış. Arkadaşlar ben bunu denedim yani, bunun bir numarası yok yani. Bakın, açık bir şekilde itiraf edeceğim. Kızlar çok komik adamları o kadar da ciddi almıyor. Ya her ortama giriyorum, herkesi güldürüyorum, inanılmaz espriler yapıyorum. Gün sonunda patatesiz abi. Yine o böyle ağır abiler olur ya, böyle hiçbir şey yapmadan durur. Onlar daha iyi abi. Onlar alıp kızları çıkıyor. Biz nasıl güldünüz ama diye ortada kalıyoruz. Evet Erkan komiksin falan deyip gidiyorlar. Komiklik eskisi kadar revaçta değil. Cem Yılmaz bile bak hayatında bir tane hatunla çıkabildi. Gördün değil mi? Ha şurada burada duymuşsundur. Onunla takıldı. Bununla Cansu bilmem neyle. Tamam da biriyle evlendi. O da patates oldu. Cem Yılmaz'la bile bir kadın bir yıl zar zor dayanabilmiş. Bak bir yıl sonra boşanmışlar ya. Demek ki komiklik bu kadar yani piyasada, bu. Komiksin ama o kadar yani, komiksin. Sosyal medyada aktif olmam çok isteniyor. Her gözüme yani her önüme düşen bana bunu söylüyor. Erkan sosyal medyada hiç yoksun. Olsana abi ya. Ne yapayım mesela sosyal medyada? Sabahları günaydın at. Ne yaptığını paylaş. Şu anda kimle takılıyorsun? Söyle, gidip aranı açalım. Bak bu da söyleniyor bana. Ben çok marjinal ve gizli birisiyim. Yani benim her şeyimi bilmezsin. Bilirsin ama benim servis ettiğimi bilirsin. Ya ben ne diyorsam onu. Ama insanlar istiyor ki sosyal medyadan göster. Neredesin anlat.
Mesela doğum günümü kutluyorum. Görüyor musun nerede oldum? Hayır. Kimle biliyor musun kutladım? Hayır. İnsanlar istiyor ki Erkan her şeyini paylaş bizimle ya. Bilmek istiyoruz ya. Bak eskiden anlatırdım hayatımdaki her şeyi. Şimdi niye anlatmıyorum? Abi bir, çok nazar ediyorlar. Nazar mı? Evet ediyorlar. Bu bir. İki, gelip bozuyorlar öğrendikten sonra benim o anki hayatımdaki olayları. O yüzden anlatmıyorum. Kimse gelip, bir de şu vardır. Bir şeyini paylaşınca ne beklersin? Ay herkes, ay Erkan tebrik ederiz, ne tatlısın. Hayır, hiç öyle bir şey yapmıyorlar. Kıskanıyorlar. Ve kıskançlıklar o kadar ileri boyutta ki deliriyorlar bir nevi. Bak telefon alıyorum, paylaşmıyorum. Başka şeylerim var, her şeyi anlatmıyorum. Ve onları anlatmadığım için daha iyi, bence daha iyi. Anlatınca ne oluyor biliyor musun? Herkes şey diyor. Vay Erkan öyle, vay çakal seni. Hemen kıskançlık. Hemen bana gözler, bilmem neler, daha da neler neler yani. Şimdi bir yeteneğimiz olmasını isteniyorlar. Yine dikkat çekmek adına yetenek. Mesela komik olabilsem nasıl olur dedim. Onları geç, onlar demode. Daha ne yapayım abi yani. Bunlar şimdi Spider-Man bilmem ne, Spider-Man'i falan filanı görünce erkeklerin de artık pek numaraları yok yani. Öyle fitsin dikkat etmiyorlar. Daha fiti var çünkü. Güzelsin, daha güzeli var. Yakışıklısın, dahası var. Artistsin, dahası var. Sen hep arkadasın. Şimdi sosyal medya bir ara denedik yani. Mehmet Bostancı yapay zekaların yepyeni versiyonlarını yaptı. Mesela ben hemen önemsedim. Vay dedim, çocuğa bak yine bir adım öne geçti. Ya Mehmet biliyorsun, yapıyorsun bu sporu be. Şimdi bilmiyorum ne yapıyor ama yine bir tık gömlek üstü olmayı başarabilenler var. Bak Mehmet'le örnekleri bunlardan. En sonunda uzmanlar şunu yapın, bunu yapın, onu bunu diyorlar. Ve en alta neyi koymuşlar biliyor musun? Bu anonsu bununla bitiriyorum. Diyorlar ki kendiniz olun. E sorun orada zaten. Kendim olmam iş yapmıyor. Ya bilmiyoruz artık, kendin olursan belki. Bak başkası olma, kendin ol. Böyle çok daha güzelsin demişti Tarkan bir ara, hatırladın mı? Bunu kızlara mı dedi, bize mi dedi bilmiyorum da dedi yani bunu. Sonuçta kendimiz olmalıymışız falanmış. Arkadaşlar hayır, hiç alakası yok. Kendin olmanı kimse takmaz. Herkes kendin ol diye seni piyasaya alır. Ama akıllarındaki nedir biliyor musun? Süper olman beklenir.

Evet sevgili arkadaşlar, Faruk Kayla. Kıvırcık saçlı olduğu dönemden şu anki hakkında bilgi bile, hiçbir fikrim bile yok yani. Uzun zaman oldu, görmedim çünkü onu. Nişantaşı'nda denk gelmiştik. Önceden ben Faruk Kaldır'ı bilmiyordum yani. Kıvırcık saçlı bilmem ne, nasıl oluyor böyle, daha mı iyi oluyorsun falan gibi muhabbet ederken müdürüm kulağıma el dedi ki ne yapıyorsun Faruk Kayla, nasıl konuşuyorsun sen? Ünlü bu adam dedi. Ne diyorsun, ayrıca o zamanlar kral mıral da bakmıyor. Ve Faruk Kaya'ya denk gelmiştik arkadaşlar. Bu ara Hompi Pompi bilmem ne gibi şarkıları vardı. Sonra araştırdım, dedim ki ya ben bunu tanımıyor olmam iyi olmuş yani. Tanısak belki daha kötü şeyler olabilirdi yani. En azından geri gelmez, belki daha acayip konuşurduk adama. Nişantaşı McDonald's'a yıllarımı verdim. 5 yıl kadar çalıştım. Mankenler, ünlüler, bilmem nelerle falan acayip kank olduğum zamanlar. Ama sorun şu, sosyal medya yok bir. İkincisi elimde bunları kaydedecek telefon da yok. Bir şey de yok. Kamera, hiçbir şey yok yani. Sadece benim anılarımda şununla takıldım, bununla takıldım var, onu da sallıyorsun filan deyip kimse dikkate bile almıyor. Kale bile alınmıyoruz yani. Evet arkadaşlar, bir dinleyici sorusu aldım. Hiç beklemiyordum ama bir dinleyici sorusu geldi ve konu dışına çıktım. Yani normal tekstleri hazırlamıştım ama bu ekstradan geldi. Bir dinleyicimiz sormuş, ismi Oktay, benim listeden biri. O adını da verdik ya. Ayda adını vermeyecektik adamı ya. Bir dinleyici dedik, adını da verdik. Benim listeden Oktay. İsterseniz gidin Instagram'ına da bakın. Orada Doink diye görürsün. Az önceki afişe de like atmış. Onu da iyice afiş ettim yani. Bilmem ne oldu hepsi. Oktay'cığım, bizim programımız böyle yani. Bize gelirsen olacaklar bunlar. Kendisi demiş ki Erkan abi, beni terk etmek üzere olan bir kızın bana verdiği işaretleri arka arkaya söyler misin? Ayda. Şimdi sonbahar ayında falan bir kızın gitmesi de çekilmez ya. Yazın olur falan filan, hadi neyse bir şekilde ortasını doğrultursun da yani sonbaharda kızın yaprakla beraber düşmesi büyük sıkıntı. Kışa soğuk gireceksin abi. İşaretleri vereceğim. Bir, şimdi arkadaşlar, kızlar iyidir, hastır, hoştur, güzeldir, yalnız çok hızlı sıkılırlar. Niye? Çünkü alternatifleri çok. Kızlar maalesef ki güzel. Biz erkekler gibi ömürlerinde bir tane bulmuyorlar. Bir sürü bulabiliyorlar. Hiçbir kızın DM kutusunu gördün mü? Göremezsin çünkü büyük bir kalabalık vardır yani. Instagram bazen çöküyor ya bundan dolayı. Bazen şey diyorlar, Türkiye'de Instagram'a ulaşılamıyor. Ulaşılamaz çünkü bazı kızlara büyük ihtimalle DM yığılması oldu. Instagram çöktü, çekmedi yani. Bazen Instagram toplanıyor, depoları genişletmeliyiz. Bu kızların DM kutusu gene arttı, ne yapacağız bilmiyoruz ya gibi. Şimdi eğer bir kız bence ara vermeliyiz diyorsa, sana bir ara vermeliyiz dediği zaman sen bir heyecanlanmışsındır, hop hop etmiyor. Yo, öyle bir şey değil bu. Ara verme o değil. Bir ara vermeliyiz. Bana mı? Hayır tabii ki, ikimize ara ara. Şimdi bu Renault Clio mu yani, ne arası vereceğiz abi, bu ne yani? Ara vermeliyiz yani, ben uzamak istiyorum demek. Artık anla ya. Oktay'cığım, yapacak bir şey yok. Eskiden aşkım diyen kızlar, şimdi arkadaşıma kadar geldiyse gidecek o. Ben ne zaman gideyim onu kestiriyor. Havalı bir gidiş yapmam lazım onun planlarında. Geçmiş olsun kardeşim, sen artık arkadaşlığa falan bence terfi ettin Oktay'cığım yani. Yayınımızdan adını geçiriyorum, belki hani piyasa yaparsın, adın duyulur, Erkan'ın yayınında adım çıktı falan dersin vesaire. Şimdi... Instagram storylerini izlemeyi bıraktıysa, bak en kötülerinden biri. Şimdi genelde ne olur biliyor musun? Biri terk etmeye yakın, öbürü acıtasyon moduna geçer. Dayar Instagram'dan storyleri ki yani hani gitmesin, dursun, beni bir daha hatırlasın, belki beni sever mever bilmem ne. Yalnız gidici kızlar bu Instagram'ları açmaz, yapmaz. Sen 24 saat boyunca oturursun başına, havalı bir resmini korsun, havalı dediğim de yani aynadan kendini çekmişsindir en fazla o yani, asansörde ne? Ne yapar ki bir erkek? Çekmiş koymuşsun, kız da buna bakmadı, oh gördün mü şimdi? Bir de onun dışındaki herkes de bakar, aksiliğe gel. Maymun olduğun bütün arkadaşların malum olur. Ve eskiden aşkım derdi, artık arkadaşıma indi. Bu sefer Instagram storylerine de bakmıyordu. Ve acayip üzüldüğümüz ne biliyor musun? 10 saniyede bakan benim de başıma geldi. Oo, bu aralar aralarda oluyor, bana da oluyor. Erken sen çok rahatsın. Yo, ben de yapıyorum öyle şey. Bana da yapılıyor öyle, o tarzdan yani. Instagram bu işin nirvanasıdır. Instagram storyne bakılmıyorsa bence kız çoktan gitmiş. Ara vermeyi de atlamış yani. Bir ara verirdik falan var ya, onları da atlayıp direkt... Çitin üstünden gitmiş o. Şimdi bazı kızlar eskiden şu vardı, en çok tab olduğum. Sen benden daha ileri layıksın, eyvah eyvah. Bu geldiyse zaten harakiri bak internetten.
Bak genelde kızlar şey der. Sen benden daha iyisin helalisin. Yo niye? Neden? Senin kadar güzel kızın daha iyisi mi var? Ciddi misin? Ne diyorsun ya? Hayır Erkan, ben senin hak ettiğini veremiyorum. Ne kızlar var ne kızlar. Hadi be. Eklesene bir tanesini arkadaşlık listenden, hani bana doğru bir yönlendir de bir bakayım neye onlar ya. Onu da yapmaz. Zaten arkadaşlar bir kızla arayı açtıysan onun listesiyle tamamen açtın bil ya. Çünkü kızlar çok dedikodu ve birbirleriyle sohbet eder ve seninle ilgili öyle şeyler diyecek ki ayrıldıktan sonra eyvah eyvah ya. Mahalleyi mi değiştirirsin? Artık sen Kerimcan da çıktın mı bu işlerden? Ben geçiyorum o işleri diye. Cinsiyet mi değiştirirsin? Hepsini yaparsın yani. Biliyorsun Kerimcan çıktığı için şu an o işlerden bir boşluk var orada yani. İstersen geç yani. Biz bazen kız erkek erkeğe konuşurken şey deriz ya. Abi şanslı olsak annemiz bizi kız doğururdu ya. Deriz ya bazen. Bak o lafa dikkat et ha. O laf şimdi bilinçaltına iniyor, sonra hepten öyle olursun bak. Aman bir dikkat. Mabel Matiz içeri aldılar, boşluk oldu, ben atlıyorum oraya diyebilirsin bak, dikkat. Son nokta nedir biliyor musun? Kız giderken genelde şey der. Biraz kendime zaman ayırmak istiyorum. Bana şunu diyenler oluyordu ya. Ya Erkan senleyken okuyamıyorum, kitap okuyacağım. Hayatım gel beraber okuyalım ya. Ne okuyacaksın abi? Ya sen varsın diye kitap okuyamıyorum. Ben seni okutmuyor muyum yani? Ben ne olacağım? Sen de gir bir sanayiye, sen de okumazsın artık. Gibi. Oktay'cığım daha çok anlatacak şey var da bunlar aklıma ilk gelenler. Ben sana şu kadar diyeyim. Gidecek olan bir kız bence ara vermeliyiz onu. Belli eder o kendini. Hiçbir demesine gerek yok. Eskisi gibi değilse, seni sarıp sarmalıyorsa ve mesajın genelde artık sadece Instagram tarafından görülüyorsa, anla ki o kız çoktan geçti gitti bile.

0: Radyo Fabrik'te Premium Comedy Show devam ediyor.
1: Hey sevgili arkadaşlar, 13. sezonda Erkan'ınız yanınızda. Evet, az önce Oktay arkadaşımıza gidecek olanın tüyolarını verdik ama bir de şöyle versiyonu var. Bazı kızlarda, bu benim kendi orijinal testim, ayrıldık ama dost kalalım tribine de girebiliyorlar yani. Ne diyorsunuz arkadaşlar? Bunu Mehmet'e sorsak Mehmet büyük ihtimalle çok sert cevap verecek, belli. Ben zannetmiyorum Mehmet'in ayrıldık ama dost kalalım kankalar. Bunu sanmam desin. Mehmet buralardan bu arada bir yazdık ona. Dur yazdı bile. Şimdi tam Mehmet yazdı ama dur yazdığını söylemeyeyim. Aramızda kalsın. Evet arkadaşlar, bazı arkadaşlar da şöyle mevzulara giriyor. Diyorlar ki ayrıldık ama dost kalalım. Bu da nedir biliyor musun? Bence ya ağırdan mı alıyor yoksa arkadaşlığı mı daha çok seviyor? Arkadaşlar, sevgilikten arkadaşlığa inmek ağır vites indirimidir ki hiç tavsiye etmem. Yani bence hiç o toplara bence büyük ihtimalle girme. Ama bazıları sevgili olamadık arkadaşlığı deneyelim. Kimisi ücretsiz sürümümü dene. Belki arkadaşlıktan ilerlerde yine aynı yer alırsa. Bir dene ya gibi. Kızlar sonuçta yanımda dursun veya çok seviyorum falan da diyebilirler ama genelde ayrıldık ama dost kalalıma benim bugüne kadar vermiş olduğum cevap ben almayayım canım. Ben öyle dedim yani. Ha şu olabilir. Mesela işte bazı kızlar vardır mesela, çıkıyorsundur onunla ama onun listesinde de gözüm vardır. Hepten kapı dışarı olmayayım, durayım orada bari diyebilirsin. Böyle eski çapkınlar yapar yani. Arkadaşlar, sevgililik çok iyi tabii ki. Uzmanlara sorarsak diyorlar ki arkadaşlığı falan sakın ha denemeyin ha. Arkadaşlık değil, eski sevgili geri almaya çalış. Uzmanlara gidiyorsun, eski sevgiliyi nasıl geri alırım? Onlar da şey diyor, eski sevgilini geri alamazsın ama kendini geri al. Nasıl ya? Daha eskisinden ol, yakışıklı ol, artist ol, şöyle ol, böyle ol. Arkadaşlar, ilişkiler çok zor. Niye biliyor musun? Bir taraf çok seviyor, bir taraf ağırdan alıyor. Öbür taraf ağırdan aldığında da öbürü de kaçmak istiyor. Öbürü kaçmayınca öbürü tutmak istiyor. Bilmem ne de bilmem ne yani. Kimsenin öbürüyle süper olabilme ihtimali yok ama ben tabii ki bu konuda duayenim, yani süperim. Nasıl süper olabiliyorsun Erkan? Vallahi ben kendime dikkat ediyorum, bakıyorum, yakışıklılığı her zaman koruyorum. Ses tonum yıllardan beri aynı. Geçen birisine ses attım. McDonald's'tan bir arkadaşım Nurşen, kendisi hostesti bizde. Doğum günleri falan yapıyordu, hatta yayını şu an büyük ihtimalle dinlemiyor yani. Rahat rahat takılabiliriz. Nurşen'le değil tabii, o, bu anonsla takılabiliriz. Sevgili Ahmet Bey var müdürüm, o da tanır. Neyse, diğer müdürlerim de McDonald's'tan hepsi yayını falan bazen dinliyorlar. Nurşen'e bir ses attım, hani bir şey sordum yani. Bir şey atmış, ben de onun cevabını sormak adına attım ve şey dedi bana. Aa Erkan, sesin aynı kalmış. Nasıl yani? Eskisi gibisin dedi. Şimdi bazı insanların sesi kalınlaşıyor. Gittikçe Polat Alemdar'a doğru geliyorsun mesela. Kerimcan gibiyken hop kalın. Ben de olmadı niyeyse bilmiyorum yani. Benim ses tonum güzel, kendim de iyiyim, yakışıklıyım ve her zaman olduğu gibi karizmayı da koruyorum. İyi ki de böyleyim yani. Evet sevgili arkadaşlar, konular biraz dağınık oldu da yine de espri olarak, muhabbet olarak, sohbet olarak yine programda beraberliğimizi sürdürdük ve bu pazar günü de nasıl olmalıymış herkese gösterdik. Gelecek hafta yine Türkiye saatiyle 15.06'da yavaş yavaş saat farkı geliyor, o zaman 16'ya alacağız. 15.06'da yine Türkiye saatiyle aynı şekilde frekansta buluşuruz. Radyo benim için çok değerli, çok kıymetli. Sizlerle en iyi zaman geçirdiğim nokta. O yüzden eşlik eder DJ Erkan'ınızı bu yıllardır radyoculuk yapan sevgili DJ'nizle yalnız bırakmazsanız memnun olurum. Evet, kendinize çok iyi bakın sevgili arkadaşım. Oktay'ın herhalde arası sevgilisiyle açık durumda. Bir de istek şarkı yaptı gider ayak. Havalı da bir şey istedi. O şarkıyla programımızı kapatacağız. Kendinize çok iyi bakın. Gelecek hafta yeniden görüşmek üzere.